Ta. Ok, y el festejo. Uno. Palma. Tucutum, tacata, tacata, tucutum, tacata, tacata, tucutum.